gezirgen gezirgandu maygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata gülgüdüdü.